0: Sen Samsun'a kaç yaşındasın?
1: Billy Clinton Avenue in Sportsman Drive with Wisconsin at Tom Frank 7328. Tom Frank 7328.
2: 10-4.